0: 二三，
1: 预算不多，要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
2: Biz dastlabda bu amda bu changfan ko'rgan chig'imizda amda pek ayajalandik, am umidsizlandik. Amda umidsizlik nada degan chaqda bu meydanda amda pekli ko'nirib ketgan. Lekin amda bu changfandan voz kechib yak qoldim birib qo'ysak, am qachon bunda yaxshi muvaffaq bo'lgan changdini topa olamiz, o'zimiz uqmaymiz amda. Shunga to'xta, voz kechmaylik deb bir-birlab az-azdan qilib bugungi holatga kelib keldik. Jepsa chiqib.
1: 阿迪丽江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪丽江却依然信心满满。
3: Bir kichik bir pas ekan bu. Top-top qilib bo'lmaydigan bu yerda. Qanda top-top bo'lib pas yaldi. O'zim xush bo'lsamdan bo'ldi ish qilib.
1: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底的足球装备。
4: 在教练离开你以后，第二个人
5: 来。不要洗碗，其实不要洗碗。
6: 感谢大哥送来的勺子。
1: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
6: Ani salıp baksak ya. Zen çıkmasa, zen tatmasak lan payda çıkmasa ben.
3: Özünü özüye yapmasa işte ta topçu balla hep bir görüşe biz iş bitti. İstat meydanımızdan teşvikat oldu dingen. Maksat payda pişemez. Aşı özünü özüye yapmasa zen tatmasak.
6: Zen lan tatmasak.
3: Özgür özüye yapmasa buldu.
7: 就你这个小个子，你爬得上去？根本没有人。
8: 怎么办嘛？你把门开起来。
9: 没有人。
10: 没有的。
11: 教练开着跑车来了。
6: 哇，也是嘛，也是嘛。
12: 妈，这个
13: 杨娃子。
1: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己。更重要的是他们看见了孩子们的未来。
3: 好好好好好好好
2: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
6: 好好
14: 成为像 C 罗一样的，
6: 踢球很苦吗？
14: 不苦。
3: 准备，好了。top 球的话，我们说，我们 top 球的话，

0: Yaxşı adamların endi sevilik aldıp ötke vaxtımda ait pek ayacalarımız bol mu top krizge vaxtlarımızda. Net skut içi de pek ayacalık duygu iyi bolumuz. Gen çoğulillik sepirimizde bolsa biz aşu özümün terbiye atkan ballarının ki aşu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Aşularını toğur yolu gidekler mınışka türkü olalımız.
1: 2025年，阿迪力将迎来了人生大事。他把新婚妻子带到了他们的俱乐部。未来，他还想在这里见证他们的孩子一天天长大。这里充满了希望。
0: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlayıp, hazır kadar bir hoşçakalık ağaçlar, futbolla münasebetlik.
2: Bizden top koyan kızgınlıkımız, herkes sustap kalını yok. Çünkü futbol bizden Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldur.
3: Cihui, bir şey yap bak bakalım. Ha?
4: Xinjiang!
1: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区的足球比赛正在克拉玛依市进行。
5: 秋天这个是年农的嘛，这块当时火当时搞包子时候，这个6号是火炬时节，7号、8号、12号，就是当时教师，15号是银行干部，9号、10号、1号。他们是刚大学毕业的代业青年。
1: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
6: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐普湖县乐普。
1: 经过3天激烈的角逐，新疆喀什乐普湖县一支业余球队获得了5人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里，也藏着他们熟悉的东西：奇迹、信念、荣誉与热望。哎，
7: 慢慢慢慢。
1: 1700多公里外的乐普湖县，是这支球队的出发地。
8: Men kesbi tenezgeç olmasam mı? Ben de kesbim ticaret sanspez olsam mı? Meydan çıkkandaki üzerime tenezgeççe.
9: Ben en yaş kurganım ailemdekiler ve minum dosturum. İkincisi futbol. Üçüncüsü minum yan ağam, yük maşinam.
10: Ben üzerim bir dihkan. Turmuşumuz mu adı sattı. Edizirik'nin işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kese mamuş gibi. Şu an oynayış ceryanda, kalladığından onda erip kalıp, erip çarçaydıgan evvelde. Fakat kalladığın için gittim. Şu meydandık işler. Stop oynayıp, şu anda bir kusallık tabi mesela.
1: Çuşu, sıcı, nongmin. Tam da şınfın各不相同. Dan yinvey zuçiu, 他们在一个人口

0: 超过17万的县城中走到了一起，每天往返40公里的相距，只为能多训练一会儿。
1: 训练时间不重要吗你？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们的训练都迟到，什么情况？这个你也过来，什么情况？这个
2: 今天
1: 怎么了？今天怎么了？
2: 送那个学校的货了。
1: 你呢？
2: 他等我了。
3: 每天几个小时呢？
1: 你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
2: 今天就特殊情况。
1: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗你们？啊？
2: 刚那个学校打电话也。
1: 学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。20个俯卧撑，跑两圈。
4: 手机全部放下，开始。
5: Biz top oynadığımız diğer vaktimizde hem böyle az az işlerimizin taşlayıp kiremiz. Kirep hem üyeden bir kuşallık tapkandan sırt öz ara bir kürşe bir cem buludgan bir işimi. Bu kumandetki ballı ile biz üzümüzün hem de bir jip ötküzülgen marcanındık duyguda bulmuşsak bizim kumandetkiler mesela çizilip geçse o neticemiz bunda yakışık olmaydı.
0: 这几年里，琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
6: 来！
7: 对。
0: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。9月，新疆瓜果到了采摘季，这也是热河漫无不利最忙碌的季节。为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
8: 好吃。
0: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。地里大部分的棉花已经由机器采摘完了，但零散的还得靠艾海提夫妻二人自己打包。乌布里阿西木家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。
9: Kızıkçım için o dükkanın takası mecbur oldum. Kendin ve Latiyon'a hem de şunun yanında hem bunun bazarı yakışı hazır.
10: Çıkın birinci lan. Ne yapalım?

0: Arzuyumuz şu an babamın 5 yıllık yaşı yazdı. Teyirliğimiz burada.
1: Bir
0: de
2: ki seni saklamışlar. Çaylıkken. Bana. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. 这为球员们的训练提供了方便，但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地、适应节奏。11月24号
3: 我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
4: 好。多简单的法子嘞！
5: 准备的嘛挺好了耶。啊，这我们下面不看见了，他是多开心。
4: 不容易的压上啊。
5: 嗯。我挺好，上三万大你不落去。
2: 更糟的是，几名主力受伤无法参赛，临阵换将，11号乌布里阿西姆成了队长。马上就要出发去常州参加总决赛了，这是他们参加过级别最高的比赛。乌布里阿西姆想用胜利证明自己配得上队长的袖标。热河曼想用进球告诉两个儿子，拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
6: 您已进入长江常州段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。
7: 新疆水军运动、西北水军运动，那么全国总决赛嘛，开始了。Meydanga çıkan vaktimizde pekkat ciddi bir sorumlusu. Bizi insanla bir şey yapmaydı. Nagel. Bundan o şu okşar. Biz de şey çıkıp bu da çıkıp tuvazga. Gel şu an. Cuma.
2: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
8: Emma top oynaganda kaydımız ahlaklık aşağı kanat kalımız şıltep orunsuz işine katı kımay ama düzen bozanda balının ki.Şu KPN tanışıp hep mağsak bulup da ben en tüncü meydan şükür diye tutulum efsulandım. Üzerimden ki şu duycanlık salayetimle, duycanlık vazifemle ada kullanmadım.
7: Ey! Müdafiye perdesine koyunup durun lan!
9: Cüret!
2: 江苏队利用主场优势逼平新疆乐普湖。
8: Aş memleket musafisiydim. Ben o meydanın üzerine düşen meteşit olduğun ki hissiyatını nazar tıllan tesirleş bir adet bilemedim. Belki yapışlandım, belki pişaman kaldım.
2: Mey ola çoğu dey lin hın, dey yuen yok pinfan şov şang. Xinjiang dey menlin zhe uren ke yung de çöğe cin.
10: Lai çay şa diyo.
7: Anasına bir de bindeyle mi? Tutam abi. Anasına bir de bindeyle
10: mi? Bir gepli versen.
7: Vay canım çıkarsana tutamam daha ya.
10: Vay canım sevkattan varma daha kat tutu versen. Yan bir birem yapma ağzı.
7: Yap tutu verdiğine ki ben. Tutam abi de bana. Tutam abi de bana. Vay canım sen ben baktım ben.

0: Ben kelimden baktım, ben seni...
1: Akıl ama lan, ey!
0: Güle güle, güle gel yok senden.
1: Ey! Ben bu sağlıkla bela öneyle. Ben bu sağlıkla bela öneyle valla. Yardım bu olsun. Yine onu çıkarsın ama prezentim anmakımda kes.
2: Yana, yana, yana! Get it, boy!
3: Kançık ters geliyor müsabakaya, kanda oynayan top. Ne oynayımız, ne misiyat verilmez.
4: Balda.
3: Ne uyan koyumuz bir yer değil mi?
1: Balda. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
3: Aşçı kişkine sevdikten hem de onu ruhuyla hem de onu çıkıp aşçı netice olan o iştiyak vermesi kursu çalışır değil mi?
1: Kanda kılımız hem de. Ben o gebi değişmeyeler.
3: Ama uyandık, ustacılı koyuz bu arada. Ustacılı uyancılı ulaştık koyuz bu arada. Biz ne uyan koyuz, biz top oynayın neticemize konmayız da.
1: Baba baba o. Ona bunu yendin ki onu gelmeyle. Kuba bunu kuba.
5: Ellerini kalçma, Rahman canım yok.
6: Bir de yanımda.
7: Hey, cuva kavyun. Cayo.
8: Bu top jumlaq nəsa utturuş degan bubdurda ussaq uttusaq hammasimiz qayğıdımı xoşallıqdımı tən bərman bolamız.
1: Ha, qavrandan da üzümüzdəki təqdirimi üzümüz belgiləyidigan vaxtda fürsətnə çıxıb çıxmasaq olmaydı. Qallanın işlər
6: kilər qədim bağı yox qoxmayız bunda kilələyimiz mən qoxmayım hazır. Təs gəldə kim oynar? Na kengi kutturmaz. Kutsa kutu etmeyi vermiş kendim kutu. Çım oynayla bir daha nasıl oldu bu?
1: Kalın lan! Çayalım!
9: Çayalım! Çayalım! Çayalım! Çayalım! Çayalım! Çayalım! Çayalım! 队长乌布利阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
10: Şincan!
11: Ceyo!
10: Kaşı!
11: Ceyo!
10: Rupuha!
11: Ceyo! Ceyo!
6: Ceyo! Ceyo!
12: Bek benden kip kaldı bu top mu? Aldım ne çıkardım? Tipçilere fırsat bombası lakin. Ayağım bek belen geldi. Hep tiptim. Hem mağatım bu nevet market kendi.
9: Re Hê Man 抓住机会以及漂亮的远射奠定了最终的胜局。
10: 太感动了。
1: 一三一三
10: 一三。紧张快些快不快。
9: 他们做到了。从上百支劲旅中闯出。站上全国季军的领奖台，这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。余温未散，喀什杯旋即开哨。来自中亚的青少年球员汇聚月浦湖。一座西部小城，就此连接更辽阔的绿荫。热望不灭，自由有声，这就是新疆足球的底色。
13: Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. Gel. G